varsın ki merde. Döker ki çakan. Döker ki naveli varsın mınatın. İban astkedin. Astkede hangan. Umar mur kasıvetin tamakatin. Şahetin gergir. Tek orsuretin. Varsın ki merde. Döker ki çakan. Varsın ki merde. Varsın ki merde.

Yankı merkez tota jira posne Urlusni datar kapsene şok şovun Kan martik voron kaintek tıkumen İskuma gerkeren voronum Yev hankarts jira posit sarat Durs toğaz lusine sıpırtınat Na mez motetsrets iz denketat Yev ahate inç naşı şınjat